ve mamure cama. Bakın ya dedi la işaret edesler düşme dedi dersim acili düşme dersim acorin. Ne diş ezeri bize ver kamrun üstüne yek yek kurmaca yek acem yek. Ezra Resulası bir açımın cem yanda acıydı tırken mi diye kefen zirabı çabı gül abiz mi teyli çapıl bireyce porke jenal kandile. Gerden de recuta kondere yantabi çartil ya bilin sen aşka faizi bir efendir artara teyder vazir adı tırken mi nefes dina barış gül ya. Mesel kuda tavan dedi kim rami sana gildi ve levi şekerin yana gıy vahmedi ile terzeyde hakimi. Şemli adı arabi halukat dedi gerden ekhaf kap geber guhara le kerem kim geli havalı okur no çıkavarın. مچی جوی ترد و ترد باقی را گوید گرم شمنا خیال و خمکی نرد گه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل اخلیل عربه بسر راس بیر ربین ابای کرد بای شر کرد بای در بچه بر راس متگمینه از این شمین جمیان قاجید عجم امدیه قبل زرابه چپل دیجه پارکش ناب قندیل گردن زره فنانی دکتره که دولت جوی داده یه چنده که دستانه کتیا خیلی

Geziye zerbada bu Eve gel bu şerin Asol berwenda bu Tam el bejnavet neri Bu hırmina dile mi gım gım

apa dilhede min ta gelek haskiriye Cavay dayraş novede dilhe khada khay kiriye Cavay dayraş novede dilhe khada khay

Çavaraş çavaraş buna de, basketime de röde. Çavaraş çavaraş buna de, basketime de röde. Mütte gelek askeriye, deli kada faykiriye. Mütte gelek askeriye, beş balata faykiriye.

balat ez çate bir beke eve beş balat eri hivale eri hivale çavaraş çavaraş balat basket na derode çavaraş çavaraş balat basket na derode mitle gelak haskeniye deli xoda xoy kiliye mitle gelak haskeniye beş balat

Kala piri merun iştine serkin tüz beya Keçi dvi day haraniye Peti bişine pelakiye Mütini delali maliye Beji brezu beye

Ay heval o grem çune mal meraya Ez e kerbi delali dile xuma metene ya Adet ve hergi dişini pelal kim delali male ya Adet ve hergi te bra be hergi ne

Vaze tu gel u xer u yarim cekiş xuyayı Taxım esing u berem keçi keç delale dilemra Mina portakale keç portakale ya feye Hıngı ve serteye kurma ka Bagdaya jireka şıngaleye Navale taxım esing u berem keçi keç delale dilemra Nala mevije habab edim saat ziyane güşe getiriye lave koca cibur Lidiyar bekra şevut edin sundu kala beser hevda şiriz dayay Unvar delal hati mala sevezere Aleme kirib ve kiyane müjdelal edile kure kirirun berberay